0: Metropol. Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, bugün hem şahane bir güneşli, şahane bir hava var. Hem de tabii ki bütün Müslümanlar için bugün bayram. Bayramın ilk günü ve tabii ki şu an tatlı bir heyecan, tatlı bir koşturma var. Her ne kadar Avrupa ülkelerinde olsak bile dolayısıyla da yoğun bir bayram telaşı var. Aynı zamanda bugün stüdyoda da benim değerli bir konuğum var. Evet, değerli Vecdi Öniş. Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuzun değerli koriserinden değerli Vecdi abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Allah'a şükür, Allah'a şükür.
0: Evet, bütün dinleyenlerimizin bayramını kutladığım gibi seni de bayramını kutluyorum.
1: Ben de aynı şekilde bir mukabele. Ben de bu vesileyle Hamburg Metropol dinleyicilerini ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah daha nice bayramları sağlık ve huzur içinde ulaşmamız neticesi.
0: İnşallah, inşallah sesimizin ulaştığı herkese, bütün tabii burada şu an sadece bizi Hamburg'da ya da Almanya'da dinlemiyorlar. Ve dolayısıyla da şu an için İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde, Bodrum'da aynı zamanda. Aynı zamanda Avusturya'da, Avusturya'da ve hatta Avustralya'da bile dinleyicimiz
1: çok
0: var.
1: Güzel,
0: evet,
1: çok güzel.
0: Ve dolayısıyla da bugün tabii ki bayramlı dolayı bizler de epey bir keyifliyiz ve neşeliyiz. Evet. Ve güzel şarkılara, güzel konulara değineceğiz. Tabii ki bizi şu an dinleyen değerli Radyo Metropol dinleyicilerimizin de istek şarkılarını bekliyoruz. Bizlere şayet ki yazmak isterseniz WhatsApp numaralarımızı veriyorum. 0177 837 47 74 0177 837 47 74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Evet, birazdan sohbetimize devam edeceğiz.
1: Tamam.

0: sen.
1: Evet, bizler çocukluğumuzdan beri Barış Manço'nun ne zaman bu şarkısını duyarsak tabii ki Bugün Bayram şarkısı gerçekten her seferinde bizi çocukluğumuza doğru götürüyor. Ve şöyle hayal ediyoruz, işte hani benim rahmetli babam işte her bayram sabahı işte camiye gidilir gelinir, sonra evde tatlı bir koşturma başlar. İşte bütün ailenin bir arada beraber yapacağı kahvaltı, yemekler, sonra akraba ziyaretleri, gelenler gidenler. Ki bu tatlı telaş zannedersem sizlerde de vardı.
2: Oo, biz uyumazdık ya.
1: Değil mi?
2: Biz bayram... uyumazdık. Ayakkabılarımız, bayram... her şeyimiz hazırlanırdı. Uyumazdık.
1: Değil mi? Geceden her şey hazırlanırdı. Sabahın köründe giydik.
2: Ne diyorsun?
1: Evet.
2: Çok büyük bir heyecan vardı ya.
1: Evet. Rahmetli Barış Manço'nun Bugün Bayram şarkısını büyük bir heyecanla dinleyelim.

0: Evet, radyosunu yeni açanlar için yeniden günaydın. Evet, sımsıcak, bol güneşli bir Hamburg sabahından ve tabii ki ayrıyeten bu sabahın daha özel bir nedeni var. Bugün bayram çünkü.
1: Aynen.
0: Değil mi?
1: Aynen. Bugün çok güzel bir gün.
0: Kesinlikle, kesinlikle bugün en güzel ve en tabii ki bayramla alakalı güzel sohbetlerimiz olacak ve tabii ki bayramla alakalı neşeleneceğimiz ve o günleri böyle hatırlayabileceğimiz güzel güzel şarkılarla devam edeceğiz. Ve işte abi, bayramda eskiden bizler sabah erkenden uyandığımız gibi en yeni bayramlıklarımızı giyer.
1: Aynen öyle. Çok,
0: hatta
1: çok
0: gece, geceden bunlar hazırlanırdı, ütülenir, başucumuza konulurdu. Sonrasında beklerdik işte babalarımız, annelerimiz bizlere harçlık versin, biz ellerini öpelim, evet, ki o kültürü bırakmadık, hala o kültür var bizlerde. Evet. Sizin çocukluğunuzda bayramlar nasıldı?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim sana, dediğin gibi akşamları uyumazdık. Ay ben hiç unutmam ayakkabılarım.
0: Heyecandan
1: tabii,
0: değil mi?
1: Ayakkabılarım ben yatakta böyle yastığın altında neredeyse. O derece.
0: Evet.
1: Biz giyinirdik sabahları büyük bir heyecanla. Annemiz elimizden tutar. Hayda bütün mahalleyi.
0: Bayram ziyaretlerine gidilirdi. Öncelikle aile büyüklerine, sonra konu komşuya.
1: Tabii. Hmm. Çok heyecanlanırdık ya. Bir de hep beklerdik böyle. Bize mendiller verilirdi. Ben çok kızardım o mendil konusuna. Aslında çok güzel bir konuydu. Fakat hep bize bahşişler böyle şeyler.
0: Mendil niçin verilirdi? Ben o dönemi görmedim çünkü.
1: Bize o zaman öyledir herhalde. Bilmiyorum. Bize çok böyle çok değişik renkli mendiller falan verilirdi. Ben hep derdim anne bu mendili ben ne yapacağım? Ondan sonra fakat zaman bize ama böyle para verdikleri falan çok memnun olurduk. Şekerler, mekerler falan verdikleri zaman çok, ama çok heyecanlıydı ya. Biz çok güzel yaşadık o günleri.
0: Şimdi bizim bir komşumuz vardı. Adam demek ki biraz paraya fazla düşkün.
1: Evet.
0: Benim rahmetli babam bizlere harçlık verirken aynı zamanda o komşu çocuklarına da harçlık verirdi. Ve o komşumuz, ki kendisi de rahmetli oldu, derdi ki ya işte Salih Bey, vermeyin çocuklar harçlık. Siz verdiğinizde ben de vermek zorunda kalıyorum. Yani aslında ne kadar hoş olmayan bir düşünce değil mi? Sonuçta bayram. Bayramda çocukları sevindirmek için. Çünkü
1: ya,
0: bu bizim kültürümüz.
1: Evet, evet, evet, evet, evet. Güzel bir şey ya. Çok güzel bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir kültür.
0: Kesinlikle. Ve tabii ki şu an Şenay okuyor. Sev kardeşim. Güzel şarkılarla devam edeceğiz. Sohbetimize birazdan devam
1: çok
0: edeceğiz.
1: Güzel. Tamam, sağ olun.

0: Evet, sıradaki şarkımız İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da değerli Şükran Hanım bizlere yazmış ve demiş ki sizlere iyi yayınlar diliyorum demiş. Herkese iyi bayramlar diliyorum demiş. Şükran Hanım babasının rahatsızlığından dolayı şu an İstanbul'da. Bizler değerli babasına acı şifalar diliyoruz.
1: Gerçekten acı şifalar gerçekten.
0: Evet, bir an önce inşallah sağlığına kavuşacaktır değerli babanız. Evet, Şükran Hanım'ın isteği üzerine bu adam benim babam şarkısını gönderebilirsiniz mutlu olurum demiş. Evet Şükran Hanım, sizin için ve değerli babanız için Fatih Kısaparmak söylüyor. Bu adam benim babam.
1: Acı şifalar.
0: Evet, acı şifalar diliyoruz değerli babanıza.
2: Yüreğindedir yarası. Altı çok...

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum.

0: Evet, sıradaki güzel şarkımız nereye gidiyor Vecdi abi?
1: Bodrum'a gidiyor.
0: Evet, Bodrum'a gidiyor. Bodrum'dan değerli Neshan Eskin bizlere yazmış. Demiş ki günaydın, iyi bayramlar, iyi yayınlar, canlar demiş. Yeğenim Batuhan ve güzel kızımız Öykü için Ankara Ekoest'ten Yok Yok şarkısını rica edebilir miyiz demiş. Gayet tabii ki. Evet, buradan değerli Neshan Hanım ve oradaki yeğenleri ve oradaki bütün akrabalarını, bayramlarını kutlamış olalım.
1: Ben de bu vesileyle Bodrum'a buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.
0: Evet, aynı zamanda da herkesin bayramlarını kutluyoruz.
1: Evet canım.
0: Evet, istekleri üzerine Ankara Ekoest'ten Yok şarkısı kulaklarınızda.

0: Evet, sıradaki güzel şarkı Zara'dan geliyor. Sağım yalan, solum yalan. Vecde abi, hatırlarsan yaklaşık ben 3-4 sene önce Hamburg'a geldiğimde koroda ilk etapta bana bunu okutturmuşlardı.
1: Ama sesine de gidiyor yani, korkunç söylüyorsun.
0: Okumaya çalışmıştım. Evet, Zara'nın bu güzel şarkısı şu an Türkiye'de Çorlu'da radyosunun başında şu an beni dinleyen, bizleri dinleyen, radyomuzu dinleyen Derya ablam Emine Dolaş için gidiyor. Evet, rica etmiş Zara'dan bir türkü gönderebilir misin diye. Gayet tepki Zara'dan sağım yalan, solum yalan.
1: Sözleri bile bir başka.
0: Evet.

0: Vecdi abi, türkü gerçekten harika bir türkü değil mi? Sözleriyle, melodisiyle ve tabii ki çok zengin bir orkestrasıyla.
1: Ama seni bırakmayacağım. Buna eşlik edeceksin Mustafa.
0: Nakarata eşlik edelim o zaman.
1: Edeceğiz. Değil hadi. Mi? Ama sen edeceksin.
0: Bakalım nakarata eşlik tamam. Edebilecek misin? Okey.
1: Bekliyorum.
0: Tamam.

0: Evet, bu arada bizlere iyi yayınlar dileyen değerli dinleyenlerimize, değerli dostlarımıza da teşekkür etmeyi unutmayalım. İsmail Bey bizlere yazmış, daimi dinleyicilerimizden. İsmail Bey demiş ki savaşsız gözyaşın olmadığı bayramlar diliyorum herkese demiş. İsmail Bey'e çok teşekkür ediyoruz bizler de İsmail Bey'e. İyi bayramlar diliyoruz.
1: İyi bayramlar İsmail Bey.
0: Evet, aynı zamanda değerli Mahmut Koçak, Elif Hanım ve Mustafa Bey, öncelikle bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı saati, nice bayramlara selamlar, saygılar, sevgiler ve iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Mahmut Bey, bizler de sizlerin bayramını kutluyoruz, sizlere harika bir gün diliyoruz. Evet, Neslihan Hanım'ı zaten okuduk. Aynı zamanda değerli Neslihan Eskin demiş ki, şimdi demiş, abiş, ablişkom yani abla.

0: olması için Reyhan Hanım için bir şarkı rica etmiş. Birazdan onu da göndereceğiz. Evet.
1: Hadi bakalım.
0: Sonuçta niçin varız? Radyo tabii ki istek şarkılara yer vermek için buradayız. Kesinlikle yer vereceğiz. Aynı zamanda değerli Yalçın Dayar demiş ki Zara'nın türküsü için güzel. Bu şarkı senin sesine güzel olacak demiş ve en son bu Yalçın Bey galiba beni sanatçı, şarkıcı yapacak yani. Genelde ne zaman görse diyor ki sen şunu oku, bunu oku. Mustafa, teşekkür ediyorum.
1: Mustafa, senin sesin çok güzel.
0: Evet, değerli Yalçın Bey de yakında zannedersem menajerliğe adım atacak.
1: Güzel.
0: Gidişat
1: o yönde. Çok güzel, çok güzel, çok memnun oldum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Evet değerli Neslihan Eski'nin değerli ablası Reyhan Hanım için Bodrum'da şu an radyoların başında bizleri dinliyorlar ve büyük ihtimalle bayramdan dolayı hepsi şu an bir aradadır. Bizler buradan küçükten büyüğe herkesin bayramını kutluyoruz ve Hamburg'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Bu vesileyle ben de Reyhan Hanım'ın bayramını kutluyorum.
0: Evet.
1: Daha nice güzel bayramlara.
0: Evet, Neslihan Hanım ve değerli ablası Reyhan Hanım ve bütün aile fertlerinin bayramlarını kutluyoruz. İyi bayramlar. Evet, isteğiniz üzerine Ankara Rüzgarı şarkısı kulaklarınızda.

Evet, Zara ve Kutsi'nin bu güzel düeti nereye gidiyor? Türkiye'ye, Çorlu'ya gidiyor. Çorlu'da değerli ablam Emine Dolaş ve değerli komşuları için rica etmiş Kutsi ve Zara'nın düetini. Evet, Aşıklar Şehri Çorlu'ya gidiyor. Bu vesileyle tabii ki Çorlu'daki bütün değerli dostlarımızın, arkadaşlarımızın da bayramlarını kutlamış olalım.

0: Evet, sıradaki bu güzel Nülfer şarkısı nereye gidiyor? Tabii ki Lübe'ye gidiyor. Değerli Gülden Hanım bize yazmış. Gülden Albay'ı Lübe Koromuz'un ve aynı zamanda Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuz'un değerli koristlerinden ve tabii ki değerli eşi Fecre Akif Albay, değerli kardeşime de buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Evet, Gülden Hanım demiş ki günaydın Elifçim ve Mustafa Bey ve tüm metropol dinleyicileri. Herkesin bayramını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram olsun. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gitsin. Yarın kor çalışmasında görüşmek üzere. Lübeck'ten sevgiler, selamlar demiş. Evet, yarın bizler Hamburg'daki koru çalışmamızda bir araya geleceğiz. Hem bayramlaşma olacak hem de sevdiğimiz bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza bir arada olacağız. Ve aynı zamanda değerli Mira Rise'ın büro sahibi değerli Namık Yener bizlere yazmış, demiş ki hayırlı yayınlar sevgili Elif Hanım, sevgili Mustafa, bayramınız kutlu olsun. Bodrum'da yelken yapıyoruz demiş. Kaptanım Atilla ve ekibi demiş. Mustafa Birol ve Recep için çökertme Tolga Çavdar'dan lütfen demiş. Birazdan geliyor değerli Namık abi. İstek şarkınız birazdan gelecek. Aynı zamanda Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuz'un değerli koristlerinden değerli Müzer ablamız bizlere yazmış. Günaydın Elifçim ve Mustafa Hocam ve Metropol FM dinleyicileri. Hepinizin bayramını kutlarım demiş. Nice bayramlar, sağlıkla demiş. Ve Mehmet Hocamızın son şarkısını benim için ve tüm Metropol FM dinleyicilere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz değerli Müzer ablamıza. Evet, Vecdi abi, Mehmet Hocamızın en son çalışması da çok güzel. Gerçekten başarılı bir çalışma olmuş değil mi? Yani tabii, birkaç sefer dinledik. Tabii. Birazdan da Müzer ablamıza gönderelim onu.
1: Mehmet Bey'in yaptığı her şey gerçekten çok hoş. Çok güzel, çok anlamlı.
0: Değil mi? Ve Müzer abla da Mersin'de. Sıcağı gören Türkiye'ye kaçıyor. Evet.
1: Tam zamanı şimdi.
0: Evet. Dediğimiz gibi değerli Namık Yener, Mira Rise'in büro sahibi değerli Namık Yener, Namık abimizin isteğini ve Müzer ablamızın isteğini birazdan gönder. Aynı zamanda İzmir'den değerli Orhan Cansever, evet, demiş ki gelsin hayat bildiği gibi, birazdan ona da yer vermeye çalışacağız.

0: Evet, değerli Namık Yener. Namık abi, Vecdi abi, sen de biliyorsun ki burada Mira Rising Büro'nun sahibi Namık abiyle tanışıyorsunuz zannedersem. Evet, Namık abi şu an Bodrum'da, ne derler, yelkenli ve... Ne demiş? Bodrum'da yelken yapıyoruz demiş. Vay vay vay.
1: En güzel hava şu anda, en güzel, evet, şey.
0: Ve demiş ki kaptanım Atilla ve ekibi Mustafa, Birol ve Recep için çökertme Tolga Çavdar'dan lütfen demiş. Evet, buradan kaptanınız Atilla Bey, Mustafa Bey, Birol, Recep Bey ve tabii ki Namık abim için. Evet, çökertme kulaklarınızı. Yalnız o ne derler, yelken keyfini bize de yazın lütfen, yani en kısa sürede oradayız. Öyle değil mi?
1: Güzel, tabii, niye olmasın?
0: Evet.

Evet, Sezen Aksu'nun Gelsin Hayat Bildiği Gibi. Sayın Orhan Cansever demiş ki Gelsin Hayat Bildiği Gibi. Evet, bu şarkıyı değerli Orhan Cansever, sizlere de güzel bir gün diliyoruz. Sizlere de iyi bayramlar.

0: Evet, sırada çok güzel bir Aşkın Nur Yengi şarkısı var. Vecdi abi, sıradaki şarkımız değerli Sevgi ablamız için gidecek, değerli Sevgi Alay ablamız için.
1: O Sevgi çok mutlu olacak.
0: Değil mi?
1: Çok
0: dün,
1: mutlu
0: evet,
1: olacak.
0: Biz dün arabayla kısa bir yere giderken radyoda bu şarkıyı, Mustafa'cığım yarın bu şarkıyı bana çalar mısın, gönderir mi dedim ki gayet tabii Sevgi ablamız. Aynı zamanda dün değerli Refahattin abimizin de doğum günüydü. Birazdan da Refahattin abi için de güzel bir doğum günü şarkısı gönderelim değil mi?
1: Tabii, bunu yapmasak olmaz.
0: Evet Refahattin abicim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Evet Sevgi ablacığım, senin isteğin üzerinde Aşkın Nur Yengi'nin Yazık şarkısı senin için ve bütün sevdiklerin için kulaklarımızda. Sevgi.

0: Evet Vecdi abi, bu şarkıda güzel bir şarkı. Eylem Aktaş'ın bir şarkısı. Yüreğimden Tut, değil mi?
1: Harika.
0: En güzel şarkılardan biri. Ve tabii ki bugün bayram, yine bayramdan bahsedelim.
1: Evet.
0: Bizim ve tabii ki sizlerin çocukluğundaki bayrama giderim. Bayram sabahı kalkılır, evdeki herkese bir bayramlaşma olurdu. Küçükler büyüklerin ellerini öperdi. Çünkü evet, bizim kültürümüzde var. Harçlıklar alınırdı ya da küçük küçük hediyeler alınırdı. Sonra çocuklar bizde yok, bizim dönemimizde yoktu. Benim rahmetli babam o tür şeylere müsaade etmez. Yani çocukların çoğu komşuların kapılarına giderdi. Sizin döneminizde kapılara gidildiğinde ne toplanırdı?
1: Vallahi dediğim gibi, demin de söylediğim gibi, mendilinden tut,
0: küçük küçük hediyeler,
1: küçük hediyeler, küçük küçük oyuncaklar, bir kısım paralar filan, böyle derlerken, bir de bunların en heyecanlı tarafı, eve geldiğimizde kardeşler arasında bir de muhasebesini yapardık biz.
0: Kardeşler ve arkadaşlar kim ne kadar topladı,
1: kim ne kadar toplamış, ne kadar toplamamış filan, ya yani çok heyecanlanırdık. Bir de şunun güzelliği, şöyle bir güzelliği vardı. Bayram öncesinden, nasıl diyeyim, böyle yeni yeni gömlekler, elbiseler, ayakkabılar, hiç unutmam.
0: Hazırlanır, ütülenir ve tabii ki dediğin gibi yastığın başucuna ayakkabılar konulur, kılık kıyafet orada en yakın yere asılır. Ya. Sabah erken saatlerde kalkılır, giyilir. Sanki bayrama, yani bu yeni nesil, o bayram hazırlıklarında kesinlikle böyle bir heyecan, böyle bir nasıl diyeyim, o tatlı koşuşturma, o heyecanı göremiyorum ben yeni gençlikte, yeni çocuklarda. Eğer ki, hele ki bir de yurt dışında yaşayan aileler, evet, çocuklarına bu kültürü aşılamamışlarsa, düşün ki küçük çocuğa bugün bayram, hadi gel benim elimi öp dediğinde, ya da bir büyüğü, anne hadi işte elini öp bugün bayram, o ne ki diyor.
1: Aynen.
0: Ha neden, aynen, neden elini öpüyorum?
1: O için bizler şanslıymışız gerçekten. Bizler çocukluğumuzu yani bu şekilde çok güzel anılarla yaşadık yani. Gerçekten. Evet.
0: Ve tabii ki kesinlikle kültürümüzü unutturmamak adına bence çocuklarımıza aşılayalım.
1: Olur.
0: Yani konu el öpmek değil konu değil, kültürü unutturmamak. Değil.
1: Aynen. Evet. O şekilde.
0: Eylem Aktaş'la devam ediyoruz. Birazdan sohbetimize devam edeceğiz.
1: Tamam hocam.

0: Evet Vecdi abi, bu güzel şarkı nereye gidiyor, kime gidiyor?
1: Vallahi bu güzel şarkı Ege kıyılarına doğru, Bodrum'a doğru gidiyor.
0: Evet.
1: Bu şarkı yerinde bulacaktır.
0: Kesinlikle.
1: İnanıyorum, gerçekten inanıyorum.
0: Kesinlikle,
1: buna.
0: Kesinlikle. Şarkının içerisindeki sözler, o duygu.
1: Beni götürüyor, başka
0: Allah herkese
1: götürüyor.
0: Nasip etsin.
1: Amin.
0: Evet, bu
1: Amin.
0: Şarkı sizin şarkınız.
1: İnşallah.
0: Öyle diyelim.
1: Evet.
0: Bu güzel şarkıyı Bodrum'a gönderiyoruz o
1: Bodrum'a
0: zaman.
1: Bodrum'a gitsin.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.

0: Evet Vecdi abi, bu güzel şarkı Aşık Mahsuni Şerif'in torunu
1: Yiğit. Allah Allah, ilk defa duyuyorum.
0: Yiğit Mahsuni, hani derler ya, birçoğu şey genlerde, gerçekten genlerde varsa oluyor.
1: Öğrenilmiyor böyle şeyler.
0: Aslında müzik benim her ne kadar alanım olmasa da biliyorsun ben 38 sene tekstil ve modanın içerisinde yetiştim. Evet, benim işim moda. Ama müziğe de ilgim var tabii ki. Araştırıyorum, bakıyorum kim nerede neler okumuş. Geçenlerde YouTube'da dikkatimi çekti. Neydi çocuğun ismi? Evet, Yiğit Mahsuni. Yiğit Mahsuni, Aşık Mahsuni Şerif'in torunu. Ama şahane işler yapıyor. Bağlama çalıyor, gitar çalıyor, ut çalıyor. Yani şahane. Bir de sesin rengi güzel. Bu şekilde güzel güzel düetlerin olduğu, gerçekten tebrik ediyorum ben kendisini. Ve daha 23 yaşında. Şahane
1: maşallah,
0: işler yapıyor.
1: Maşallah.
0: Evet.
1: Maşallah.
0: Ne derler? Darısı bizim torunların başında.
1: İnşallah.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, değerli Radyo Metropol dinleyenleri, dün değerli Refahattin abimizin doğum günüydü. Refahattin abi 61. yaşına girdi zannedersem, öyle değil mi Vecdi abi?
1: Benim hatırladığım kadarıyla 51 dedi bana.
0: 51 miydi?
1: 51 dedi, yok 61 evet. Yok, ayaksızlık yapmayalım şimdi.
0: Evet, Refahattin abicim iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki senin gibi değerli gerçekten bir insanı tanımışım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk. Gönlünde, düşüncende ne varsa her şeyin gerçekleşeceği nice uzun yaşların olsun Refahattin abi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Mutlu yıllar sana.
1: Refahattin kardeşim, Alay kardeşim. Allah hep böyle huzurlu, mutlu kılsın inşallah.
0: Evet evet, kesinlikle bütün sevdiklerine beraber nice sağlıklı yılların olsun değerli Refahattin abicim.

Evet, sıradaki bu güzel şarkı Kayahan'dan geliyor. Aşk hikayesi, bizimki bir aşk hikayesi. Bu güzel şarkı nereye gidiyor? Tabii ki Lübeck'e gidiyor. Lübeck'ten değerli dostum, kardeşim Fecri Akif Albay, sevgili Elifciğim, dostum Mustafa ve tüm metropol dinleyicileri, Kurban Bayramı'nı sevgi, merhamet ve birlik duygularını hep birlikte yaşayabildiğimiz nice güzel bayramlara demiş. Bugün sofralar eksik olsa da, bazı sandalyeler boş kalsa da, kalbimize yaşayanların sevgisi hep bizimle. Özellikle aramızda olmayan, evet, annelerimizi, babalarımızı rahmet, özlem ve dualarla anıyor. Onların bıraktığı güzel hatıraları yüreğimizde taşıyoruz. Hayatta olan büyüklerimizin kıymetini bildiğimiz, sevdiklerimize daha sık sarıldığımız, kırgınlıkların son bulduğu bir bayram olsun. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve gönül sıcaklığı dolu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle demiş. Bayramınız mübarek olsun demiş. Ve sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin demiş. Lübeck'ten sevgiler, selamlar. Evet değerli kardeşim, dostum, değerli Fecri Bey, bu güzel mesajın için, bu duygu dolu

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Gözlüklerle başım dertli.

0: Evet, sıradaki şarkı değerli Mehmet hocamızdan geliyor. Mehmet Özkaya. Bu güzel en son çalışması Sevda Masalı nereye gidiyor? Tabii ki Mersin'e gidiyor. Mersin'de.
1: Müzeher Hanım'a. Evet. Bizim sevgili kardeşimiz Müzeher Hanım.
0: Evet, Müzeher abla. Hamburg Türk Sanat Müziği Korumuzun değerli koristlerinden. Müzeher ablacığım, senin şarkını biraz geç gönderdik. Lütfen bağışla bizi. Evet, Mersin'deki bütün dostlarınıza, bütün akrabalarınıza da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hepinizin bayramını kutluyoruz.
1: Evet, bayramınız kutlu olsun.
0: Evet, Müzeher ablacığım. Mehmet Özkaya senin için söylüyor. Sevda Masalı.

Evet, sıradaki şarkımız Lübeck'e gidiyor. Lübeck'ten, Lübeck korumuzun değerli koristlerinden değerli Hatice Hanım bizlere yazmış. Demiş ki selamlar arkadaşlar, herkesin bayramını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, bir gün diliyorum demiş. Basan Mustafa Bey ve Elif Hanım'a bayramlarınızı kutluyorum demiş. Evet. Cem Yıldız'dan demiş, imkansızım şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Evet, sona da yetişim demiş, sevgiler saygılar demiş. Hiç sorun değil Atçı Hanım, sizi şarkınızı yetiştirdik. Hiç problem değil. Bizler de sizlerin bayramını kutluyoruz. Evet, buradan bütün aile eşrafınıza, çoluk çocuğunuza da bayramını kutluyoruz. Selamlar, sevgiler olsun.

Evet, Hatice Hanım'a bu güzel şarkıyı gönderirken aynı zamanda da tabii ki İstanbul'da da şu an radyosunun başında bizleri dinleyen değerli Hatice Hanım, bizim değerli aile dostlarımızdan Kamil Kesimoğlu ve Ayşe Kesimoğlu'nun değerli ablaları. Hatice Hanım'a da buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Onların da bayramlarını kutlamış olalım.

0: Evet, bugünlük de bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. 2 saatlik zaman diliminde en güzel şarkılar, en güzel konular ve tabii ki ufak da olsa bayram sohbetleri etmeye çalıştık. Öyle değil mi Vecdi abi?
1: Aynen canım. Ben müzikte de yani oturamıyorum şu anda yerimde.
0: Evet. Dedik ki bayram günü fazla da hüzünlü, fazla da duygulu şarkılar çalmayalım. Birazcık olsun bir hareketlendirelim. Evet, bizleri dinlediğiniz için ve tabii ki ne derler, radyolarınızın başında bizleri dinlediğiniz için, bizlere misafir olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese, hepinizin bayramını kutluyorum. Ne derler, düşüncenizde, fikrinizde, hayalinizde ne varsa her şeyin gerçekleşeceği harika bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bizler pazar günü yine burada mikrofonlarımızın başında olacağız saat 9-11 arasında. Tabii ki sizleri de radyolarınızın başına bekliyoruz. Hoşçakalın efendim ve tabii ki sevgiyle kalın, mutlulukta kalın.
1: Hoşçakalın, hayırlı bayramlar tekrardan. Sağlık, huzur içinde tekrar nice nice bayramlara ulaşmak niyetiyle.
0: İnşallah. Hoşçakalın efendim. Radyo Metropol'de mikrofonda ben Mustafa Dolaş ve bugün stüdyo konuğum Vecdi Öniş. Hoşçakalın.
1: Çok sağ olun.
0: Pazar günü bizler yine burada olacağız. Tekrardan görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın.
1: Hoşçakalın.